Gülleri de küstüm, açmasınlar. Kuşlara da küstüm, uçmasınlar. Selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Gülleri de küstüm, açmasınlar. Kuşlara da küstüm, uçmasınlar. Selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar.

sen kokacak var. Fallara da yazık, sen çıkacak var. Dostlarıma yazık, senin gibi olmayacak. Güllere de yazık, sen kokacaklar. Fallara da yazık, sen çıkacaklar.

0: merkeziz. Nedir farkımız? Yıllardır söyleriz. Budur şarkımız.
1: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.

Ne sevdalar yaşadım. Güldüler, çiçektiler. Ne sevdalar yaşadım. Gözümden yaş döktüler. Ne sevdalar yaşadım, benim için öldüler. Ne sevdalar yaşadım, birer birer gittiler. Hepsinde ayrı bir tat, hepsinde ayrı şefkat.

yollarımı eğitim, onlarla biçeceğim. Ve ben seni yarın seveceğim. Unutma, unutulanlar unutan.

0: Unutulanlar, unutanları asla unutmazlar.
1: You are listening to Ankawa FM 97.7.